0: What?
1: Şu anda Metropol FM Oksijen programını dinliyorsun. Müziğin enerjisi.

Gördük bu nereden bildir ki, para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum. Öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir. Bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedim konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni.

Freitag und Samstag von 19 bis 3 Uhr. Nur bei Metropol FM.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 28 Haziran Pazar günü son 32 turu maçlarına geçiyoruz. İlk maç Güney Afrika-Kanada arasında oynanacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 28 Haziran Pazar günü son 32 turu maçlarına geçiyoruz. İlk maç Güney Afrika-Kanada arasında oynanacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

0: Banken, wo die Preise stark schwanken. Je nach Tarif können laut Verivox sogar gut 11 Millionen Haushalte dieses Jahr damit rechnen, dass ihre Gasrechnung etwas niedriger ausfällt. Neukunden müssen dagegen mehr zahlen, im Schnitt 10,5%. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
1: US-Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut einen Vergeltungsschlag gegen den Iran verübt. Mehrere Ziele, darunter Luftabwehrstellungen, Drohnenlager und Überwachungsinfrastruktur, seien angegriffen worden, teilte das zuständige Regionalkommando mit. Grund sei ein Angriff des Irans auf einen Frachter gewesen. Es ist der zweite US-Angriff auf den Iran seit der Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen den beiden Ländern Mitte Juni. Zum Fußball. Die deutsche Nationalmannschaft bereitet sich auf ihr erstes K.O.-Spiel bei einer Weltmeisterschaft seit dem Finale von Rio vor. Im Sechzehntelfinale in Boston wartet Paraguay. Machbar, sagt Sportdirektor Rudi Völler.
2: Der Glaube ist da, dass wir am Montag alles rausholen, dass wir absolut ans Limit gehen, was ja auch selbstverständlich ist, und ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen wollen.
1: Seit heute Morgen ist das 16. Finale komplett. Die letzten Tickets zogen Argentinien, Österreich, Algerien, Kolumbien, Portugal, die Demokratische Republik Kongo und England, Kroatien und Ghana.
3: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Türkiye yeni haftada rekor sıcaklarla karşı karşıya kalacak. İstanbul'da salı günü 35 derece beklenirken İç Anadolu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Akdeniz'de ise güneş altında ve asfalt zeminlerde sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısı yapılıyor. Venezuela'da binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen arama kurtarma ekipleri başkent Caracas'a ulaştı. AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan ekipler tam donanımlı olarak bölgede görev yapacak. Yetkililer çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Özgür Özel Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Partisine yönelik tartışmalara değinen Özel, CHP'nin seçilmiş kadrolar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Birinci yaptığım partiyi kimseye batırtmam, düşürtmem diyen Özel, Gaziantep'ten iktidar yürüyüşü mesajı verdi. Erdoğan, CHP'deki iç tartışmaların tarafı olmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kampında CHP'deki iç tartışmaları değerlendirdi. Erdoğan, biz bu iç savaşın tarafı değiliz dedi. Başörtüsü tartışmalarına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu meseleyi geride bıraktığını söyledi.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 28 Haziran Pazar günü son 32 turu maçlarına geçiyoruz. İlk maç Güney Afrika-Kanada arasında oynanacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen Sonnenschein. Bırakmadın bir haftadır yakamızı. Efendim Metropol FM stüdyolarındayız. Herkese merhabalar. Mikrofona ben Mert. Bir pazar gününde, bir pazar sabahında daha birlikteyiz. Saatlerimiz 10-11'i gösteriyor. Saat 14'e kadar sizlerle birlikte olacağız. Peki ne yapacağız saat 14'e kadar? Birbirinden güzel sanatçılarımızın birbirinden güzel eserlerini dinleyeceğiz. Harika parçalar seçtim sizin için. Kimi zaman günümüzün en hit parçaları biz olacak. Kimi zaman da şöyle maziye doğru ufak bir yolculuk yapacağız. Bunların haricinde masaya yatıracağımız konularımız var. Geçen hafta Almanya'da neler meydana geldi? Neler oldu, neler bitti? Bu sıcaklıklar nedir? Ya şu sıcaklıkları konuşmakla mı başlasak? Almanya, Almanya diyoruz ama şu son bir haftamız Afrika gibi geçti. Rekor üzerine rekor kırıldı. Mesela ilk rekor Cuma günü geldi. Cuma günü tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Nerede biliyor musunuz? Saarbrücken'de. Saarbrücken'de termometreler 41.3 dereceyi göstermiş. Bu bir rekor Almanya için ama çok da fazla sürmedi. Çünkü dün yeni bir rekor kırıldı. Bu sefer Sachsen-Anhalt'ta Mökendrivitz'te termometreler 41.5 dereceyi göstermiş. Evet tabii uyarılar devam ediyor. Bugün için de uyarılar devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz bol bol su içmeyi lütfen unutmayalım. Su içmek için susamamıza gerek yok bu tarz havalarda. Suyu bulduk mu? Suyu buldun mu yapıştır. Şimdi durumlar böyle olunca, böyle bir sıcak hava olunca iptaller de peş peşe geliyor. Mesela bu hafta sonu için bölgesel amatör maçlar, turnuvalar birçoğu durdu. Almanya'nın birçok bölgesinde amatör ligler sona erdi fakat bayan taraflarında devam ediyor. Onlar bu hafta oynanmayacak. Hamburg'da bu hafta yarım maraton vardı, iptal edildi. Nürnberg'de bir festival vardı, iptal edildi. Sadece Almanya değil, Avrupa kavruluyor sıcaktan, Avrupa. Mesela Hollanda'da 160 bin kişinin katıldığı festival iptal edildi mesela. Dönüşte bunu konuşacağız. Ama ondan önce mikrofonu Soner Sarıkabadayı'ya bırakıyoruz. Soner Sarıkabadayı kendileriyle radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol.

0: Arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Almanya'daki, daha doğrusu Avrupa'daki bu sıcak havayı konuşuyoruz. Ya öyle bir hava var ki dışarıda, bugünkü yayını sanki böyle Metropol FM Adana stüdyolarından yapıyormuş gibi hissediyorum. Dediğimiz gibi Almanya'da sıcaklık rekorları peş peşe gelmeye başladı. Önce Cuma günü 41.3 derecelik bir rekor, ardından dün 41.5 dereceye ulaşan bir sıcaklık rekoru var. Almanya'da, Avrupa'da birçok festival, birçok etkinlik iptal edildi. İptal edilen en büyük etkinlik hangisi biliyor musunuz? DEFCON 1 diye bir festival var. Hollanda'da düzenlenen bir festival bu. Aynı zamanda dünyanın en büyük festivallerinden bir tanesi. Şimdi günlük 65 bin kişi kapasiteli ve 4 gün boyunca sürüyor. Ya bu yıl 160 bin bilet satılmış ve hepsi tükenmiş. Bir tane bile kalmamış. Ya düşün, yüzden fazla ülkeden insan geliyormuş bu festivale. Bu festivalin şöyle ilginç de bir olayı var. 160 bin kişilik bir festival ama çıt sesi duyamazsınız. Çünkü bu festival aslında bir silent party. Silent party nedir bilmeyenler için şöyle hemen kısaca açıklayayım. Aslında herkesin kulaklıkla müzik dinlediği bir parti. Şimdi dışarıdan bakarsanız yüzlerce insan dans ediyor, hopluyor, zıplıyor. Ama dışarıdan bir ses yok. Ses tamamen kulaklıktan müzik alıp o sesle beraber eğleniyorlar, partiye devam ediliyorlar. Şimdi bu parti ne zaman başladı biliyor musunuz? Bu parti Cuma günü başladı. 65 bin kişiyle başladılar. Ardından ertesi gün kulaklıklar takılıyken, herkes hoplayıp zıplıyorken organizatörler mikrofonu eline aldı ve festivali iptal ettiler. Ya şöyle acı bir yanı da var. Hollanda tarihinde ilk kez kırmızı kod verilmiş. Ve bu uyarı tam da DEFCON 1'e denk gelmiş. Ya şimdi size sormak istiyorum ben, kıymetli dinleyicilerimiz. Kilometrelerce yol gidiyorsun kulaklıkla müzik dinlemek için. Gittiğin bu festival ertesi gün iptal ediliyor. Ya ben orada kahrımdan düşüp bayılırım. Kahrımdan düşüp bayılırım. Ya siz olsanız gider miydiniz acaba böyle bir festivale? Çok merak ediyorum. Gidecek olanların da cevaplarını WhatsApp hattımıza bekliyorum. Harika bir düet geliyor şimdi, hazırsanız eğer. Sefo ve Mustafa Sandal radyolarımızda olacak. İsyankar diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sıcak hava yeni bir rekora yol açtı. Alman Meteoroloji Dairesi'nin geçici verilerine göre Sachsen-Anhalt eyaletinde sıcaklık 41,5 dereceye ulaştı. Ülke genelinde orman yangınları, ulaşımda aksamalar ve sağlık ekiplerinin yoğun mesaisi devam ederken yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte boğulma vakaları da arttı. DLRG özellikle nehir ve kanallarda yüzmenin güçlü akıntılar nedeniyle büyük risk taşıdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar yalnızca denetimli yüzme alanlarının tercih edilmesini ve suya girmeden önce vücudun yavaşça serinletilmesini öneriyor. Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Ülkede 3200'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 50 bin kişiden ise hala haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürse de enkaz altında canlı bulunmasına ilişkin umutlar her geçen saat azalıyor. Ankara'da açlık grevindeki özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler 13 günün ardından açlık grevi eylemlerini sonlandırdı. Sendika kararın kamuoyundan gelen çağrılar ve Ankara'daki kısıtlamalar nedeniyle alındığını duyurdu. Öğretmenler çözüm sağlanmazsa Temmuz ortasından sonra eylemleri yeniden Ankara'ya taşıyacaklarını belirtti. Talepler arasında taban maaş ve eşit özlük hakları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 10.38 oldu. Efendim biliyorsunuz Dünya Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Maalesef Türkiye milli takımı elenip yurda dönmek zorunda kaldı. Ama Almanya takımı finale doğru yürüyor. Ya şimdi bizler de Metropol FM ailesi olarak Meray Kuruyemiş'le efendim skor kralını arıyoruz. Yani diyorsanız ki Almanya Panama maçının pardon ne Panaması ya? Ben hala dünkü İngiltere Panama maçında kaldım. Efendim yarın oynanacak olan Almanya Paraguay maç sonucunu bilen takipçilerimiz bizden neler kazanıyor neler? Yapmanız gereken tek bir şey var. Instagram'daki gönderimize girip altına Almanya Paraguay mücadelesi kaç kaç biter? Onun tahmininde bulunuyoruz. Örnek veriyorum, Almanya 4 Paraguay 2 yazdınız altına. Eğer bu maç 4-2 biterse, verdiğim örnekle biterse 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş paketi kazanabilirsiniz. İstediğiniz milli takım formasını kazanabilirsiniz. Bizi istediğiniz her yerden dinleyeceğiniz bir DAB radyo kazanabilirsiniz. Fakat bunlarla da bitmedi. 21 Temmuz'da tüm doğru tahmin edenler arasından bir çekiliş yapılacak. Ve bu çekilişle beraber bir iPhone 17 kazanabilirsiniz. Eğer bu iPhone 17 benim olsun diyorsanız hemen şimdi Instagram'a girip skor tahmininde bulunuyorsunuz. Ve bu iPhone'u veya Meray Kuruyemiş'ten 100 euroluk paketi veya milli takım forması veya DAB radyosunu alıp eğleniyorsunuz. Blok 3 de size eşlik ediyor. Ne yapıyorsun mesela diyerek tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
0: Metropol FM.

Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, tabii ki de bu sıcak havayı konuşuyoruz. Kırılan rekorları konuşuyoruz. Efendim, Almanya'da ve Avrupa'da sıcaklık rekorları kırılıyor. İlk rekor Cuma günü geldi, 41.3 dereceyle. Ardından dün yeni bir rekor daha kırıldı, 41.5 dereceyle. Bugün için de uyarılar devam ediyor. Hamburg'da yarım maraton iptal edildi. Nürnberg'de festival iptal edildi. Sadece Almanya değil, Hollanda'da kocaman bir festival vardı. 165 bin kişilik bir festival vardı. DEFCON 1 festivali. Bu iptal edildi. Fransa'dan bir gelişme var. Efendim, Fransa'da yüksek sıcaklıklardan dolayı alkol yasağı geldi. Kısıtlı bir süre için. Ya tabii Fransızların da bugün aynı zamanda bir festivali var. Fête de la Musique Festivali bugün Fransa'da gerçekleşecek. Ya yılın en büyük sokak müzik festivali. Tüm Fransa sokağa çıkıp bugün müzik dinleyecek, kutlama yapacak. Fakat alkolden vazgeçmek zorunda sıcaklıklardan dolayı. Avrupa'nın birçok yerinde kırmızı kod verildi. Bir kırmızı kod da ben vermek istiyorum. Benim kırmızı kodum Demet Akalın, Türkan'la radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, şimdi şöyle maziye doğru bir yolculuk yapalım ve Haluk Levent'in 1993 yılında çıkardığı ve Türk rock müziğinde adeta bir devrim yaratan ilk albümü Yollarda'nın en sevilen şarkılarından birini çalacağım şimdi sizlere. Haluk Levent bu şarkıyla Anadolu rock sound'unu 90'ların o modern pop rock dünyasına muazzam bir şekilde entegre etti. Hangi şarkıdan bahsediyorum? Tabii ki de Sevenler Ağlarmış.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Efendim biliyorsunuz Almanya'da yaz tatili başladı. Ya, ne diyorsun Mert, ne anlatıyorsun diyorsun da en azından Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland için yaz tatilleri başladı. Biliyorsunuz Almanya'da yaz tatilleri kademeli olarak başlıyor. Ferienkorridor muhabbeti mutlaka duymuşsunuzdur. Ki tüm eyaletler aynı anda yola çıkmasın, otoyollar felç olmasın diye. Peki şimdi şöyle bir bakalım, diğer eyaletler ne zaman valiz topluyor? Kimin ne kadar şafağı kaldı vatana kavuşmak için? Şöyle bir bakalım. Efendim 2 Temmuz'da Bremen ve Niedersachsen'de tatil başlıyor. 4 Temmuz'da Thüringen, Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt. 9 Temmuz'da Hamburg, Berlin ve Brandenburg yolcuları yola çıkıyor. 13 Temmuz'da Mecklenburg-Vorpommern'de tatil başlıyor. 20 Temmuz'da Nordrhein-Westfalen, 30 Temmuz'da Baden-Württemberg ve son olarak 3 Ağustos'ta tabii ki ama tabii ki bayan. Biliyorsunuz bayanlar bilir en sona kalmasını. Çok seviyorlar. Yola çıkacaklar için ADAC'den de çok taze bir trafik uyarım var. 3 ve 4 Temmuz yani Cuma ve Cumartesi günleri Almanya'nın doğusundaki otoyollarda yoğun trafik bekleniyor. Yola çıkacaklar olan tüm dinleyicilerimiz, bunu bilmenizde fayda var. Erkenden çıkın, sakin sakin gidin. Saatlerimiz 11.11 oldu. Sıla hayranla radyolarınızda olacak. Metropol FM'desiniz. Keyfiniz bol olsun.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.17 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, yaz tatilini konuşuyoruz. Almanya'da yaz tatili resmen başladı. Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland için dedik ve diğer eyaletlerimizin de takvimi ne baktık ki, tatilleri ne zaman başlıyor, sıla yoluna ne zaman düşüyoruz, havaalanına ne zaman gidiyoruz da uçağa biniyoruz diye baktık ve şunu fark ettik aslında. Mesela 2 Temmuz'da Bremen ve Niedersachsen'de başlıyor tatil. 30 Temmuz'da Baden-Württemberg'de başlıyor. 3 Ağustos'ta Bayern'de başlıyor. Peki bu neden böyle? Bu Ferienkorridor denen nane neymiş diye bir düşündüm ve araştırdım. Çünkü bir noktadan baktığımızda haksızlık gibi geliyor. Çünkü Hessen'deki vatandaş memlekette karpuzunu keserken Bayan'daki gurbetçi hala da fabrikada çalışıyor. Bu adaletsizlik değil mi gibi bir isyan bayrağı çekiyordum ki bu mevzunun arkasındaki gerçekleri araştırdım. Birkaç neden var. Şimdi birincisi o meşhur 94 gün kuralı. Almanya'daki eğitim sistemine göre eyaletlerin yaz tatilini paylaştığı toplam 94 günlük bir zaman dilimi varmış. Eyaletler de bu havuzun içinden kendilerine 6 haftalık birer dilim seçiyorlarmış. Şimdi birincisini bunu aldık. Meşhur 94 gün kuralı. İkinci nedense otobanların dolup taşacağı gerçeği. Çünkü herkes aynı anda arabaya atlayıp hop Kapıkule ya da İtalya sahillerine doğru yola çıktığını şöyle bir düşünelim. Harita kan kırmızısı olur. Şimdi bu kademeli sistem olmasa bizim bu Türkiye yolculukları, bırakın 16, 17, 18 saati, 48, 52, 64 saate kadar çıkabilir. Üçüncü nedense turizm ekonomisi paradoksu. Ya bütün Almanya aynı anda tatile çıkarsa geriye kim kaldı? Geriye kim kaldı? Ne otellerde yer kalır, ne uçaklarda bilet bulunur. Fiyatlar o hafta, o 6 haftalık süreçte uzaya çıkar, uzaya. Dördüncüsü, son neden ise eyaletlerin iç dengeleri ve tarım geçmişi. Böyle bir şey hiç beklemiyordum aslında. Bu aynı zamanda Bayern ve Baden-Württemberg'in neden hep en son tatile gittiğinde açıklayan bir madde. Çünkü güney eyaletler geçmişte tarımın yoğun olduğu bölgelerdeymiş. Yani çocukların yaz sonunda hasat döneminde ailelerine yardım etmesi gerekiyormuş. Ya tabii yıl 2026 oldu. Artık çocuklar hasatla masatla uğraşmıyor. Çocuklar artık tablet başında. Bayern ve Baden-Württemberg bundan dolayı, 100 yıllık bir gelenekten dolayı tatile en son çıkıyorlar. 11.20 oldu saatler. Sıcak bir pazar günündeyiz. Efendim, sakiler radyolarınız olacak. Kış güneşi diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Metropol FM'deyiz. Maziye doğru bir dalış yapıyoruz ve mikrofonu arabeskin yaşayan efsanesine, babasına, Ferdi Baba'ya devrediyoruz. Ferdi Tayfur Çiçekler Açsın'la radyolarınızda olacak. Gözlerim yollarda, ismim dilinde, belki feryadımı duyarsın diye.

0: yeter ki sen gel.
1: Metropol FM gündemi.
2: Değerli dinleyenler, Almanya'da aşırı sıcak hava yeni bir rekora yol açtı. Alman Meteoroloji Dairesi'nin geçici verilerine göre Sachsen-Anhalt eyaletinde sıcaklık 41,5 dereceye ulaştı. Ülke genelinde orman yangınları, ulaşımda aksamalar ve sağlık ekiplerinin yoğun mesaisi devam ederken yetkililer vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Almanya'da etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte boğulma vakaları da arttı. DLRG özellikle nehir ve kanallarda yüzmenin güçlü akıntılar nedeniyle büyük risk taşıdığı uyarısında bulundu. Uzmanlar yalnızca denetimli yüzme alanlarının tercih edilmesini ve suya girmeden önce vücudun yavaşça serinletilmesini öneriyor. Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Ülkede 3200'den fazla kişi yaralandı, yaklaşık 50 bin kişiden ise hala haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürse de enkaz altında canlı bulunmasına ilişkin umutlar her geçen saat azalıyor. Ankara'da açlık grevindeki özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler 13 günün ardından açlık grevi eylemlerini sonlandırdı. Sendika kararın kamuoyundan gelen çağrılar ve Ankara'daki kısıtlamalar nedeniyle alındığını duyurdu. Öğretmenler çözüm sağlanmazsa Temmuz ortasından sonra eylemleri yeniden Ankara'ya taşıyacaklarını belirtti. Talepler arasında taban maaş ve eşit özlük hakları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
3: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
4: Mükemmel bir cover'la devam ediyoruz. Ahsen Almaz ve Yusuf Şahin radyolarımızda olacak. Yandırdın kalbimi aman diyecekler. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Sıcak bir pazar günündeyiz. Saatlerimiz 11.42 oldu. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, tabii ki de ilk konuştuğumuz şey bu sıcaklardı. Ardından yaz tatilini konuşmaya başladık. Yaz tatili bazı bölgelerde, Hessen, Rheinland-Pfalz ve Saarland gibi bölgelerde çoktan başladı. Ufaktan sıla yolu hazırlıklarımız başlayacak. Valizlerimiz toparlanacak. Araba tutanlar havaalanına doğru geçecekler. Havaalanında da şöyle bir güzel bir gelişme aktaracağım sizlere. Bu yalnızca şimdilik Köln-Bonn havaalanı için geçerli. Şimdi biliyorsunuz havaalanında bir su sıkıntımız var. Yani yanımıza götürdüğümüz suları güvenlikten içeri geçemiyoruz. Bu suları ya hepsini bir anda kafamıza dikip lık lık lık lık lık lık lık içmek zorundayız veya bu suları çöpe atmak zorundayız. Ama artık Köln-Bonn havaalanında böyle bir zorunluluk yok efendim. Çünkü bizler Metropol FM ekibi olarak Köln-Bonn havaalanı genel müdürü ve operasyon başkanı Sayın Cenk Öztürk'le bu konuyu konuştuk. Ve kendisi bize şu müjdeyi verdi. Yeni teknoloji sayesinde yanınızda 2 litreye kadar sıvı taşıyabilirsiniz. Tebrik ediyoruz. Ya çünkü şöyle düşün, 4 kişilik bir aile gidiyorsunuz, havaalanından geçiş yapıyorsunuz, suyu girişte bırakıyorsunuz. Ondan sonra kişi başı 2 euro, 3 euro derken suya verilen paranın haddi hesabı yok. Evet, Zeynep Bastık radyolarımızda. Misafirle keyfiniz bol olsun.

eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon. Metropol FM.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda grup maçları sabaha karşı oynanan müsabakalarla tamamlandı. Maçlar sonunda Güney Kore beklenmedik şekilde elendi. İran ise çok dramatik bir vedayla turnuvayı kapattı. Günün öne çıkan maçı Cezayir-Avusturya karşılaşması oldu. Uzatma dakikalarında atılan karşılıklı gollerle maç 3-3 bitti. İki takım da bir sonraki tura atlamayı başardı. Arjantin Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Messi son yarım saat oynadı. Maç bitimine 10 dakika kala bir de gol attı. Turnuva gol krallığında 6 gole yükseldi. Tüm dünya kupalarındaki gol sayısı 19 oldu. Günün diğer maçlarında İngiltere Panama'yı 2-0 yenerken Hırvatistan Gana'yı 2-1 mağlup etti. Panama turnuvaya veda etti. Portekiz Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Özbekistan'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıkmayı başardı. Böylece tüm eşleşmelerde belli oldu. Portekiz Hırvatistan, İspanya Avusturya, Kolombiya Gana maçları eşleşmelerde öne çıkıyor. Turnuva bugün son 32 turundaki ilk maçla devam edecek. Ev sahibi Kanada Güney Afrika ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlıyor. Yayıncı ARD. Almanya ise pazartesi günü Paraguay ile karşılaşacak. Bir sonraki turda muhtemel rakibi ise Fransa İsveç karşılaşmasının galibi olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

Hanımlar, beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 11.52 oldu. Bir Dünya Kupası yazındayız. Dünya Kupası'nın grup maçları sona erdi. Elenen takımlar belli oldu. Maalesef ki Türkiye'de bu elenen takımlardan bir tanesi. Fakat ben şimdi elenen bir başka takımı konuşmak istiyorum. Uruguay'ı konuşmak istiyorum. Çünkü Uruguay milli takımı da Dünya Kupası'ndan dün itibariyle elenmiş oldu. Peki Ukrayna Futbol Federasyonu ne yaptı biliyor musunuz? Dünya Kupası'nda elenmelerinin ardından milli takımın özel uçuşunu iptal etti. Yani her futbolcu normal tarifeli bir uçakla ülkesine geri dönecek. Ben bizim çocuklarla alakalı bir şey söylemek istemiyorum şu noktada. Sanırım her şeyi söylemişti. Bulundum. Efendim bizler Meray Kuruyemiş ile birlikte Metropol FM ailesi olarak skor kralını arıyoruz bu Dünya Kupası'nda. Skor kralını arıyoruz. Yapmanız gereken şey aslında çok basit. Almanya'nın maç skorunu doğru tahmin etmek. Mesela yarın Almanya kiminle karşılaşıyor? Paraguay'la saat 22.30'da. Sizler de Instagram'daki gönderimize girip yorumlar kısmına Almanya, Paraguay maç sonucunu yazıp bizden birçok hediye kazanabilirsiniz. Mesela 100 euro değerinde bir Meray Kuruyemiş paketi kazanabilirsiniz. İstediğiniz milli takımın formasını kazanabilirsiniz. Aynı zamanda bizi istediğiniz her yerden dinleyebileceğiniz bir DAB radyo kazanma şansınız da var. Peki bununla bitiyor mu? Hayır, tabii ki de bitmiyor. 21 Temmuz'da yani Dünya Kupası'nın olduğu gün Metropol FM stüdyolarında bir final çekilişi olacak. Bu çekilişle beraber iPhone 17 kazanma şansını elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Instagram hesabımıza girip maç skoru gönderisinin altına yorumunuzu yapıp maçı doğru tahmin etmek.

0: ins, ich sag mal, jetzt nicht gerade siegessicher. Kannst du ihnen die Sorge nehmen?
1: Ja, ich persönlich jetzt nicht, aber Sportdirektor Rudi Völler.
2: Der Glaube ist da, dass wir am Montag alles rausholen und ein richtig gutes Spiel machen und natürlich in die nächste Runde einziehen wollen.
1: Völler sagt, natürlich wollten die Spieler gegen Ecuador auch gewinnen, aber wenn man schon vor dem Spiel sicher weiter ist, dann steckt sowas im Hinterkopf. Dann gibt man vielleicht ein paar Prozente weniger auf dem Platz und das kann sich Deutschland eben nicht leisten.
0: Thomas Bremser in den USA, vielen Dank. Heute startet die K.O.-Runde mit dem ersten Spiel im 16. Finale um 21 Uhr Südafrika gegen Kanada.
3: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye gündemiyle birlikteyiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı. Türkiye yeni haftada rekor sıcaklarla karşı karşıya kalacak. İstanbul'da salı günü 35 derece beklenirken İç Anadolu ve Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. Akdeniz'de ise güneş altında ve asfalt zeminlerde sıcaklığın 50 derecenin üzerine çıkabileceği uyarısı yapılıyor. Venezuela'da binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen arama kurtarma ekipleri başkent Caracas'a ulaştı. AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan ekipler tam donanımlı olarak bölgede görev yapacak. Yetkililer çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Özgür Özel Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Partisine yönelik tartışmalara değinen Özel, CHP'nin seçilmiş kadrolar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Birinci yaptığım partiyi kimseye batırtmam, düşürtmem diyen Özel, Gaziantep'ten iktidar yürüyüşü mesajı verdi. Erdoğan, CHP'deki iç tartışmaların tarafı olmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kampında CHP'deki iç tartışmaları değerlendirdi. Erdoğan, biz bu iç savaşın tarafı değiliz dedi. Başörtüsü tartışmalarına da değinen Erdoğan, Türkiye'nin bu meseleyi geride bıraktığını söyledi.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonla ben Mert. Saatlerimiz 12.09 oldu. 28 Haziran'dayız bugün. Haziran da sona erdi. Temmuz ayı geldi. Temmuz ayıyla beraber Almanya'da değişecek birkaç şey var. Şimdi bunları konuşalım sizlerle. Efendim, online alışverişi seviyoruz değil mi? Ya, online alışverişi sevmeyenimiz yok. Sonuçta insan elinde telefonda veya bilgisayarından, tabletinden giriyor, seçiyor, beğeniyor ve tak diye kapıya geliyor. Online alışveriş konusunda size üzücü bir haberim var. Özellikle Temu, AliExpress kullanılan dinleyicilerimiz için. Çünkü Avrupa Birliği dışından gelen siparişlerde artık yeni bir dönem başlıyor. Ya şimdiye kadar nasıldı? 150 euronun altındaki siparişler gümrük vergisine tabi değildi. Yani laps diye geliyordu. Artık öyle olmayacak. 150 euronun altındaki siparişlerde bakın ürün kategorisi başına tam 3 euroluk bir gümrük ücreti alınacak. Mesela aynı pakette 3 farklı ürün kategorisi varsa toplamda 9 euroluk bir ek ücret çıkartılacak. Hemen bir örnekle açıklayayım. Girdim, sipariş verdim. Efendim bir tane teflon tava seçtim. Bir tane şu şişen puf koltuklardan. Nasıl bir sepet oldu? Bir tane de tırnak makası ekledim. Şimdi buranın ayrıca vergisi toplamda 9 euro oldu. Yani o ucuz dediğimiz ürünler galiba artık o kadar da ucuz olmayacak.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 28 Haziran Pazar günü son 32 turu maçlarına geçiyoruz. İlk maç Güney Afrika Kanada arasında oynanacak. Maç saat 21'de, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Hanımlar beyler, mikrofonda ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim Temmuz ayında Almanya'da değişecek bazı şeyler var. Bunları konuşuyoruz, bunların üzerine duruyoruz. İlk konuştuğumuz şey online alışverişti. Temu, AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişler 150 euroya kadar gümrük vergisi çok düşüktü veya hiç olmaması lazım. Şimdi buradan da yanlış bir bilgi vermeyeyim. Ama işin doğru bilgisi şu, artık 1 Temmuz'dan itibaren aynı pakette 3 farklı ürün kategorisi varsa bunların her biri için ayrı ayrı vergi ödenecek. 3 euroluk bir vergi var. Eğer bir pakette 3 farklı kategori varsa 3 kere 3 ne yapar? 9. Şimdi bir diğer haber, bu trafikle alakalı. Şu ana kadar kırmızı ışık, hız ihlali, işte cep telefonu kullandığın veya bu tarz böyle trafik ihlallerinde bir zaman aşımı süresi vardı. 3 aylık. Yani 3 ay içinde ceza size ulaşmadıysa o dosya kapanıyordu. Bakın bu değişti. Temmuz'dan itibaren bu süre 6 aya çıkıyor. Evet, yani artık trafik cezaları çok daha uzun süre peşimizde dolaşabilecekler. Dikkatli olmakta fayda var. Emniyet kemerlerimizi takalım. Sakince kurallara uyar vaziyette yolumuza devam edelim ki bu cezalar canlarımızı sıkmasın. 12.21 oldu saatler. Harika bir şarkı seçtim bizler için. Sibel Can'ın en sevdiğim şarkılarından bir tanesi, Bil diye söylüyorum. Siz değil efendim, şarkının adı.

0: söylüyorum.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhine nehrinde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Rheinland-Pfalz Çevre Bakanlığı uyarı seviyesini ikiye çıkardı. Sanayi tesislerinin su kullanımı ve ısı salınımı daha sıkı denetlenecek. Neuhof'un yakınlarındaki bir gölde 30 yaşındaki Mannheimlı bir adam boğularak hayatını kaybetti. Polis adamın arkadaşlarıyla göle gittiğini ancak tek başına yüzdüğünü açıkladı. Kaybolmasının ardından helikopter ve botlarla arama yapıldı. Kurtarılan adam hayata döndürülemedi. Wiesbaden'da bir yaşlı kadını 245 bin euro dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılığa göre zanlı yurt dışından yönetilen bir dolandırıcılık çetesinin Almanya'daki lojistik sorumlusuydu. Çetenin toplamda 680 bin euro ele geçirdiği öne sürülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
3: Harika bir düet var listemde. Bir tarafta Hadise, diğer tarafta Motive var. Pop ve rap bir araya geldiğinde ortaya harika parçalar çıkıyor ki bu da onlardan biri. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

0: Hit listesine giren yeni şarkı.
1: Mebrure, zatı şahanesi.
2: Salına salıma gelir bir tanesi. Her zaman geç kalır, var bir bahanesi.
1: Umur Doma, yardım et.
3: Yardım et Tanrım, dayanamıyorum. Yardım et Tanrım.
1: Derya Ulu, şımarık.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 12.33 oldu. Kavurucu bir pazar günündeyiz. Ya Almanya Almanya diyoruz ama şu son bir haftamız vallahi Afrika gibiydi. Sıcaklık rekorları peş peşe kırıldı. Mesela ilk rekor cuma günü geldi. Tüm zamanların sıcaklık rekoru ilk cuma günü kırıldı 41.3 dereceyle. Ardından dün yeni bir rekor 41.5 dereceyle geldi. Lütfen tüm dinleyicilerimiz sıcaklara karşı önlemlerini alsınlar. Bol bol su içsinler. Dışarısı şu an 40 derecelere yakın. Hissedilen 36, 37, 38 bulunduğunuz şehre göre değişiyor. Ya peki bu sıcakta aklımıza gelen ilk şey ne? Tabii ki de klima açmak. Ama işte Almanya'da o kadar da kolay değil. Önümde ilginç bir istatistik var arkadaşlar. Bu istatistiğe göre Amerika'da evlerin %90'ında klima bulunuyormuş. Almanya'da bu oran kaç biliyor musunuz? Almanya'da bu oran %6. E şimdi Almanya'nın oranı bana birazcık düşük geldi. Bunun sağlamasını yapalım. Ne dersiniz kıymetli dinleyicilerimiz? Şimdi evinde klima olanlar lütfen WhatsApp hattından bana ulaşabilirler mi? Bir sağlama yapıyoruz. Efendim 030-217-970-71 nolu numaramız. 030-217-970-71 nolu numaramıza kliması olan dinleyicilerimizi bekliyoruz. Ya kliması olmayan mesaj atmasın mı? Hayır, öyle bir şey tabii ki de yok. O da mesaj atabilir. Onun da mutlaka ventilatörü vardır. Bu sıcaklar başka türlü çekilmiyor anam, çekilmiyor. Şimdi bu sıcakların aslında birkaç nedeni var. Bunlara değineceğiz. Fakat önce şöyle harika bir düet gelsin mi? Mesela Manifest'le Ajda Pekkan'ı stüdyolarımıza davet etsek ve bize hileli deseler bence çok güzel olur. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar, beyler, mikrofona ben Mert. Metropol FM stüdyolarındayız. Saatlerimiz 12.41 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, klima konuşuyoruz. Klima! Çünkü ilginç bir istatistik var şu an benim önümde. Amerika'da evlerin %90'ında klima varken Almanya'da bu oran sadece %6'da kalmış. Efendim, bunun sizlerle sağlamasını da yaptık ama önce biz şu %6'lık kısmı konuşalım. Yani niye klima yok? Metroda yok, okulda yok, hastanede yok. Yahu nerede bu klima, nerede? Almanya'ya daha gelmedi mi kardeşim? Diye ben böyle bir isyan ediyordum. Sonra aldım uzmanları, karşıma konuştum. Dedim ki uzman bey, anlatın lütfen. Bana iki temel nedenden bahsetti. Birincisi mimari. Şimdi Almanya'daki binaların büyük çoğunluğu klima sistemine uygun inşa edilmemiş. Yani kurmak hem zor hem de maliyetli. İkincisi ise daha çevresel bir neden. Şimdi klimaların motorları dışarıda olduğu için bu da ekstra, ayrıca anlamadığım bir şekilde ayrı bir sıcaklık katıyormuş. Peki çözüm nedir sayın uzmanım diye ben kendilerine sordum ve yani kısacası şunu söylediler. Almanya uzun vadede klimaya değil, daha farklı bir yola bakıyor. Daha iyi havalandırma, yeni binalar, şehirlerde su alanları, daha fazla ağaç ve daha fazla gölge. Yani çözüm ağaç. Ya şimdi burada ağaç düşmanı gibi de algılanmak istemiyorum ama ya dışarısı 45 derece be. Ağacın altı olsun 36 olsun.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

Metropol FM'deyiz. Saatlerimiz 12.50 oldu. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim klimaları konuşuyoruz. Çünkü ilginç bir istatistik vardı önümde. Amerika'da evlerin %90'ında klima bulunurken bu oran Almanya'da yalnızca %6. Ya bu oran bana düşük geldiği için siz kıymetli dinleyicilerimizle bir sağlama yapalım dedik. Ve evinde klima olan olmayan dinleyicilerimiz WhatsApp üzerinden bana mesaj attılar. Hangi numaraya biliyor musunuz? 030 217 970 71'e mesaj attılar ve yaptığım sağlamaya göre Almanya'da klima oranı, hazırsanız söylüyorum, %22,5. %6'dan da fazlaymış. Ama kliması olanlardan ziyade kliması olmayanların bulduğu çözümler var. İlginç çözümler. Mesela selam Mert, iyi yayınlar. Bende klima yok. Ben buzdolabını açıp serinliyorum. Şaka değil. Ve tabii ki de bir de soğuk su. Buzdolabı iyiymiş ya. Bak, buzdolabı benim aklıma gelmedi. Bir diğer dinleyicim, biz 2 yıl önce evimize klima taktırdık. Tam 4 adet evin içinde, bir adet de terasımızda var, çok şükür. Hadi evin içindeki 4 tanesi evi serinletiyor da o terastaki ne kadar iyi niyetlisiniz ya. Bütün Almanya'yı terastaki klimadan ısıtan koca yürekli dinleyicim. İyi ki varsınız. Ve bir son mesaj daha okuyup harika bir şarkıya bırakacağım mikrofonu. Selam Mert, iyi yayınlar. Ben Şerife, Berlin'den. Benim ne ventilatörüm var, ne klimam var. Ben şu şekilde serinliyorum. Suyun altına giriyorum ya da havluyu ıslatıp ıslatıp kendime sarıyorum. Bu da çok ilginç bir yöntemmiş. Sıcaktan korunmak için havluya sarılıyorum. Bana bir şarkı yollar mısın, yoksa bayılacağım bu sıcaktan. Efendim, kimse bayılmasın. Harika bir şarkı gönderiyorum sizler için. Bakın, Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin, Burak Bulut bir araya geldiler ve... Düş-

Şöyle maziye doğru bir yolculuk yapıyoruz ve orada bizi altın gün bekliyor. Hey gidi koca dünya ile beraber. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

Arsa Yüner ve Derya Ulu radyolarımızdaydı. Kesin bilgi dediler. Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.06 oldu. Güzel bir yaz günündeyiz. Sıla yolu gitgide yaklaşıyor. Okul tatili gitgide yaklaşıyor. Bavullar ufaktan hazırlanmaya başlandı. Uçak biletleri alındı. Hatta memleket özlemi var ya, hat safhada. Ama bir de şu var. Birden böyle bir hiç beklemediğiniz bir anda bir telefon çalar ve karşı taraf size şey der. Abi ya, senden bir şey isteyecektim. Çok küçük bir şey. Bu istekleri teker teker böyle sıralamaya başlarlar telefonda. Şimdi sosyal medyada bir gurbetçinin isyan videosu viral oldu bugünlerde. Denk gelen mutlaka vardır. Gurbetçimiz diyor ki, yıllar önce sadece yakın aileye götürülen küçük hediyeler zamanla akrabalarını da, akrabası değil, akrabanın akrabasını da kapsayacak şekilde bir sipariş listesine dönüşmüş. Ya hepimiz biliyoruz ki o küçük hediyeler önce çikolata, sonra çay, sonra deodorant. Deodorant, evet, deodorant istemişler abimizden. Ama onun sinir olduğu şey neymiş biliyor musun? Bak, bu gurbetçimizden ne istemişler? Ona demişler ki, ya kardeşim, Almanya'nın elektronik eşyaları çok sağlam diye sen gel adamdan çamaşır makinesi iste. Ya, gurbetçimizin isyanı bununla da bitmiyor. İsyanı devam ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Türkiye ilk geldiğimizde her şey iyi, güzel, karşılanıyoruz, sarılıyoruz, hasret gidiyoruz. Fakat tatil bitti. Siparişler de teslim edildi. O zaman o sevgi, o zaman o ilgi bir anda azalıyor diyor. Yani biz gurbetçiler anladık. Seviliyoruz, sevildiğimizin de farkındayız. Fakat bizden daha çok sevilen şeyler de var diyor. Bavul gibi mesela. Ya, peki kıymetli dinleyicilerimiz, ben size sormak istiyorum ya. Bu zamana kadar sizden en saçma istenen istek, hediye, sipariş, artık ne derseniz neydi? Yani aradılar mesela, alo yavrum benim. Benim Almanya'da düdüklü tencere getir bana. Düdük tencere mesela, bu da çok istenen bir hediye. Hiç Türkiye'de çünkü düdüklü tencere kalmamış olabilir. Sizden istenen o ilginç hediyeler nedir diye soruyoruz ve cevaplarınızı tabii ki de WhatsApp hattımıza bekliyoruz. 030 217 970 71 bizlerden istenen o saçma sapan hediyeleri konuşalım sizlerle. Ve mikrofonu bir popstara, kendisini ben çok seviyorum, durum çok acil diyecek İrem Derici radyolarımızda olacak. Metropol FM'deyiz. Keyfiniz bol olsun.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, efendim, sosyal medyaya bir gurbetçimizin isyan videosu düştü. O da şudur ki memlekete giderken kendisinden istenilen hediyelerin haddi hesabı yok, hatta en son kendisinden çamaşır makinesi istenmiş. Tabii durumda böyle olunca biz de kıymetli dinleyicilerimize sorduk. Sizden istenen bu zamana kadarki en saçma şey neydi diye sorduk ve sizlerin mesajları gelmeye devam ediyor. Nereye biliyor musunuz? 030-217-970-71 no'lu WhatsApp hattına. Gerçekten birbirinden ilginç şeyler istenmiş. Fakat ona geçmeden önce ben şöyle biraz da kendi ilginçliğimden bahsetmek istiyorum. Yani çünkü bana en ilginç gelen şey neydi biliyor musunuz? Ya buradan Türkiye'ye giderken gerçekten şampuan götürmek. Yıllarca anneme söyledim, yıllarca. Ya anne, Türkiye'de evi, dükkanı, yatı, katı, bütün bunlara sahip olan adam benim götüreceğim şampuana, çikolataya mı kaldı Allah aşkına ya diye söylerdim. Ama söylemek ne çare, dinletemezdim. O yine de yok oğlum, olmaz, koyacağız, ayıp gibisinden o çikolataları, şampuanları doldururdu. Ben de bir kenarda hep şunu düşünürdüm. Ya birisi bana şampuan, deodorant, parfüm getirecek olsa ya içimden şöyle derdim. Lan ben kokuyor muyum? Eniştem durduk yere bana niye hijyen malzemesi alıyor? Abi ne demek istiyor acaba? Ya sonra anlıyorsunuz tabii, iş çok hediyeyle alakalı değil. İş sevgiyle alakalı. Hediyeyi götürenden bahsediyorum tabii. Hediyeyi alan genelde hediyeyle alakalı oluyor. Ama yine de hediyeleşmek çok güzel bir şey. Neticede bu hediyeyi biz kendilerine teslim ettiğimizde onların da o yüzündeki gülücüklerle, şimdi yalan söylemeyelim, hepimiz neticede mutlu oluyoruz.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: Senin frekansın.
0: Metropol FM.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Dünyanın en iyi radyosu olan Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.25 oldu. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, memleketteki akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostunun bizden isteklerini konuşuyoruz. Ama hangilerini konuşuyoruz biliyor musun? Saçma olanları konuşuyoruz. Ya o kadar ilginç, o kadar değişik mesajlarınız var ki aklıma dahi gelmez. Mesela bir tanesi: selam Mert, iyi yayınlar. Benden altın arama makinesi istenmişti. Özlem Hanım, götürmediniz umarım. Yani nasıl götüreceksiniz altın arama makinesi? Ya da şöyle yapabilirdiniz: altın arama makinesini alıp altın araya araya. Bakın, bir sonraki istek biraz daha ilginç. Selam Mert, bizden istenilen en ilginç şey, hazır mısınız? Çamaşır yumuşatıcısı. Türkiye'deki yumuşatıcılar o kadar yumuşatmıyor aslında. Çamaşırlar bir tık soğuk kalıyor. Ya orijinal çorap isteyen mi dersiniz? Bak mesela şuna bak. Kardeşim, iyi yayınlar, benden istenen şey araba lastiği. Araba lastiğini biz sana nasıl getirelim? Ya zaten kendisi de götürmemiş. Şimdi diş macunu isteyen var, et torbası isteyen var. En önemlisi bulaşık süngeri isteyen var. Ama biri var ki gerçekten 10 numara bir isteği var kendisinin. Selam Mert, iyi yayınlar. Malatya'daki bizim kayınço dedi ki, enişte hiçbir şeyi kendine yük etme. Hiçbir şeyi. Burada her şey var. Sen yeter ki euro getir.

0: Gazi tatile gönderiyor. Toplam 40 defa. Üstelik tatil başı 10 bin euro değerinde. Evet, doğru duydun. Herhangi bir Gazi ürünü ile birlikte bir Lay's veya Doritos ürünü al, fişini yükle ve 10 bin euro değerinde tatili sen kazan. Detaylı bilgi için Gazi.de.
1: Metropol FM Aktüel Koblenz.
2: Değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhine Nehri'nde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Rheinland-Pfalz Çevre Bakanlığı uyarı seviyesini ikiye çıkardı. Sanayi tesislerinin su kullanımı ve ısı salınımı daha sıkı denetlenecek. Neuhof'un yakınlarındaki bir gölde 30 yaşındaki Mannheimli bir adam boğularak hayatını kaybetti. Polis adamın arkadaşlarıyla göle gittiğini ancak tek başına yüzdüğünü açıkladı. Kaybolmasının ardından helikopter ve botlarla arama yapıldı. Kurtarılan adam hayata döndürülemedi. Wiesbaden'da bir yaşlı kadını 245 bin euro dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılığa göre zanlı yurt dışından yönetilen bir dolandırıcılık çetesinin Almanya'daki lojistik sorumlusuydu. Çetenin toplamda 680 bin euro ele geçirdiği öne sürülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar beyler, Metropol FM stüdyolarındayız. Mikrofonda ben Mert. Saatlerimiz 13.36 oldu. Efendim, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz varsa eğer, Sıla yolu da yaklaşıyor. Yaz tatili de geldi. Bizden istenen o değişik ilginç hediyeleri konuşuyoruz. Mesela şöyle de ilginç bir istek var. Frankfurt'tan Yılmaz Bey bizlere göndermiş. Efendim diyor, ben her sene gidiyorum ve yeğenlerime de şey, çikolataydı, hediyeydi, bu tarz şeyleri götürüyorum. Ve bir noktadan sonra yeğenlerim beni aramaya başladı. İşte amca çikolata getirir misin? Amca işte küçük bir isteğimiz olacak. Şeker getirir misin? Amca bir küçük bir şey daha olacak. Neymiş? iPhone 17. Şimdi çocuk da haksız sayılmaz neticede. Küçük bir elektronik eşya ama pahada. Oo, el yakıyor el. Öyle hediye mi olur yavrum benim? Benim de vardı bu tarz kuzenlerim. Çok iyi hatırlıyorum. Biz yola çıkacağımız zaman artık böyle valize hazırlanmışız. Her şeyimiz hazır. Sadece valizi arabaya yükleyeceğiz. Tam o esnada kuzenim arıyor. Daha doğrusu kuzenimi amcam mı aratıyor demeliyim. Ya, bir diğer dinleyicimiz de şu önemli bir noktaya parmak basmış ya, demiş ki Mert, neden bize alınmıyor? Yani neden hep götüren biz oluyoruz? Yani çünkü bizden isteniyor. Biz istesek, biz istesek ne isteyeceğiz? Vallahi ben tarhana falan isterim. O zaman şöyle harika bir parçayla devam edelim. Birazcık şöyle, çok da maziye değil ama bir 15-16 sene kadar geri gidelim. Yüksek Sadakat radyolarımız olacak. Kafile eseriyle. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları için tabii ki de Metropol FM.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.

Hanımlar beyler, Metropol FM'deyiz. Mikrofonda ben Mert. Valla dışarıda öyle bir hava var ki bugünkü yayını Metropol FM Adana stüdyolarından yapıyormuş gibi hissediyorum. Ya, sıcak demişken dün dayım aradı. Dayım kendisi Bursa'da yaşıyor. Dayım aradı, hal hatır sordu, işte ne yapıyorsun yeğenim, nasılsın, iyi misin? Dedim dayıcım çok iyiyim ama bu sıcaklar, bu havalar bizi bitirdi dedim. Bizi bitirdi be. Ya bana ne dedi biliyor musunuz? Ya yeğenim vallahi dedi, ben de bunu anlamıyorum ya. Avrupa 40 derecede ağlıyor. Biz Türkiye'de 46-47'leri görüyoruz. Bu kadar söylenmiyoruz. Ya şimdi kulağa da mantıklı geliyor. İnsan böyle bir cevap da veremiyor. Ama bir yere kadar. Ben Mert, bu oyunu bozarım. Biraz da bilim konuşalım. Şimdi neden biz Türkiye'den daha düşük derece olmasına rağmen daha fazla sıcaklık hissediyoruz? Ben oturdum dayımdan sonra bunu bir güzel araştırdım. Bunun birkaç nedeni var. Şimdi birincisi gündüz süresi. Yani Avrupa'da yazın gündüzler 18 hatta bazen 22 saat kadar sürebiliyor. Ya tabii ben Almanya'da da buna şahit olmadım, 22 saat gündüz. Yani Norveç tarafları filan, onlar da Avrupa sayıldıkları için o da sayılıyor. Yani Avrupa'da güneş neredeyse hiç batmıyor. Toprak, bina, cadde, bunların hiçbirinin soğumaya vakti kalmıyor. İkincisi ise bakın, ikincisi ilginç. Çünkü ikincisi hava kirliliği paradoksu. Avrupa'nın havası temiz olduğu için güneş ışınlarını filtreleyecek bir tabaka yok. Yani güneş direkt ve en yakıcı haliyle vücuda çarpıyor. Valla iklimi koruyarak temiz havayı kendimize nasıl düşman ettik, biraz da bunu konuşalım sayın yetkililer. Üçüncüsü şu, Avrupa'daki yapılar böyle bir termos mantığında yapılmış. Çünkü amaç aslında kışın o ısıyı, sıcaklığı içeride tutmak için ekstra yalıtımlar yapılmış. Yani içeri giren sıcaklık günlerce dışarı çıkamıyor. Klimanın olmadığı evlerde doğal olarak gece fırına dönüşüyor, fırına. Dördüncüsü nem. Nemi hepimiz zaten biliyoruz değil mi? Ya sıcak bir şey değil de ah bu nem, yok mu nem? Bu nem olmasa bu kadar da sıcak değil aslında. Ya bir noktada doğru, çünkü kuru bir 45 derece nemli bir 35 dereceden çok daha katlanılabilir bir hava. Şimdi Avrupa'nın nehir ve kıyı şehirlerinde yüksek nem vücudun kendini soğutmasını engelliyormuş. Ve en son olarak hazırlıksızlık. Bu kadar basit aslında. Ya bu sıcaklıklar Kuzey Avrupa'nın 100 yıllık iklim dengesinin tamamen dışında. Yani anlayacağınız ne altyapı ne de insan vücudu buna hazır. Evet dayı, varsa şimdi karşı argümanın, buyur gel kullanalım.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda grup maçları sabaha karşı oynanan müsabakalarla tamamlandı. Maçlar sonunda Güney Kore beklenmedik şekilde elendi. İran ise çok dramatik bir vedayla turnuvayı kapattı. Günün öne çıkan maçı Cezayir-Avusturya karşılaşması oldu. Uzatma dakikalarında atılan karşılıklı gollerle maç 3-3 bitti. İki takım da bir sonraki tura atlamayı başardı. Arjantin Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Messi son yarım saat oynadı. Maç bitimine 10 dakika kala bir de gol attı. Turnuva gol krallığında 6 gole yükseldi. Tüm dünya kupalarındaki gol sayısı 19 oldu. Günün diğer maçlarında İngiltere Panama'yı 2-0 yenerken Hırvatistan Gana'yı 2-1 mağlup etti. Panama turnuvaya veda etti. Portekiz Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Özbekistan'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıkmayı başardı. Böylece tüm eşleşmelerde belli oldu. Portekiz, Hırvatistan, İspanya, Avusturya, Kolombiya, Gana maçları eşleşmelerde öne çıkıyor. Turnuva bugün son 32 turundaki ilk maçla devam edecek. Ev sahibi Kanada, Güney Afrika ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlıyor. Yayıncı ARD. Almanya ise pazartesi günü Paraguay ile karşılaşacak. Bir sonraki turda muhtemel rakibi ise Fransa-İsveç karşılaşmasının galibi olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.

0: Erdoğan CHP'deki iç tartışmaların tarafı olmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kampında CHP'deki iç tartışmaları değerlendirdi. Erdoğan biz bu iç savaşın tarafı değiliz dedi. Başörtüsü tartışmalarına da değinen Erdoğan Türkiye'nin bu meseleyi geride bıraktığını söyledi.
1: Mutlu pazarlar sevgili Metropol FM dinleyicileri. Ben Alize, Alize Rüzgarı programına hepiniz bu hafta hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi bu pazarda sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalacağım. Bir yandan da bu sıcak pazar gününü artık tarihi sıcaklıkları, Almanya'nın en yüksek sıcaklıklarını gördüğümüz bu pazar gününü birlikte geçireceğiz. Küçük tatlı pazar sohbetleri edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 28 Haziran Pazar günü son 32 turu maçlarına geçiyoruz. İlk maç Güney Afrika Kanada arasında oynanacak. Maç saat 21'de, yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.

Ali Şan'dan Kadere Bak şarkısını dinledik. Şimdi ise size çalacağım şarkı bir ayrılık şarkısı. Ve konu böyle ayrılık olunca, kalp kırıklığı olunca herkesin favori bir ayrılık şarkısı oluyor. Böyle kimimiz Teoman dinliyoruz mesela, imkansız aşkları düşünüyoruz Teoman'ın o enerjisiyle. Kimimiz Ajda Pekkan gibi bir tavırda oluyoruz, böyle kapı açık, arkanı dön ve çık modunda şarkılar dinliyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı da bence en efsane ayrılık, kalp kırıklığı şarkılarından biri. Ve hatta 90'larda doğmuş neslin belki de ezbere bildiği bir şarkı geliyor. Modelden Değmesin Ellerimiz.

Modelden Değmesin Ellerimiz şarkısını dinledik. Bir yandan da tabii ki şu an Dünya Kupası oynanıyor, maçlar oynanıyor. Ve biz de Metropol FM ailesi olarak hepimizi saran bu futbol heyecanını gördük. Ve ne dedik? Bir yarışma yapalım dedik tabii ki. Meray Kuruyemiş ve Metropol FM'in beraber hazırladığı, ortakça yaptığı harika bir yarışma var şu an. Bu yarışma şöyle oluyor. Dünya Kupası boyunca biz Metropol FM Instagram hesabımızda gönderiler paylaşıyoruz. Ve sizden istediğimiz şey skor tahminini yorum olarak yazmanız. Ve doğru tahmin eden dinleyicilerimiz Meray Kuruyemiş'ten 100 euro değerinde hediye paketi ve Türkiye ve Almanya forması kazanma şansı yakalıyor. Ve dahası da var. 21 Temmuz'da bir çekiliş yapacağız bu skor tahmini yapan dinleyicilerimiz arasından ve doğru çekilişten bir iPhone 17 vereceğiz. Bu yarışmayı kaçırmamak için Instagram hesabımıza ve Metropol FM web sitemize bakmayı unutmayın. Ve hatta şu an Instagram hesabımızda yeni bir post paylaştık. 2 Temmuz Perşembe günü olacak olan İspanya-Avusturya maçı için skor tahminlerinizi bekliyoruz.

Melis Fis'ten Misket şarkısını dinledik. Şimdi ise Alize Rüzgarı'yla sizi geçmişe götüreceğim. Sözü ve bestesiyle Türk müziğinin en efsane şarkılarından birini çalacağım. Bu şarkı Erol Evgin'in 1977 yılında 45'lik olarak çıkardığı bir parça. Ve diyor ki Erol Evgin bu şarkıda: "Seni düşündüm dün akşam yine, sonsuz bir umut doldu içime. Bir de kendimi düşündüm, sonra bir garip duygu çöktü omzuma." Böyle harika yazılmış bir şarkı ve ben bu şarkıyı her dinleyişimde sözlerine hayran kalıyorum. Ve bu şarkı Berlin'den dinleyicilerimiz Aslı Hanım ve Akın Bey için gelsin. Erol Evgin'den işte öyle bir şey.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhine Nehri'nde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Rheinland-Pfalz Çevre Bakanlığı uyarı seviyesini ikiye çıkardı. Sanayi tesislerinin su kullanımı ve ısı salınımı daha sıkı denetlenecek. Neuhof'un yakınlarındaki bir gölde 30 yaşındaki Mannheimli bir adam boğularak hayatını kaybetti. Polis adamın arkadaşlarıyla göle gittiğini ancak tek başına yüzdüğünü açıkladı. Kaybolmasının ardından helikopter ve botlarla arama yapıldı. Kurtarılan adam hayata döndürülemedi. Wiesbaden'da bir yaşlı kadını 245 bin euro dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılığa göre zanlı yurt dışından yönetilen bir dolandırıcılık çetesinin Almanya'daki lojistik sorumlusuydu. Çetenin toplamda 680 bin euro ele geçirdiği öne sürülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Değerli dinleyiciler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size orijinali Mustafa Sandal'dan olan bir şarkı çalacağım. Bu şarkı benim çocukluğumda, yani 90'ların sonları, 2000'lerin başlarında Türkiye'de nereye giderseniz gidin, ister kafeye gidin, ister plaja gidin, ister arabaya binin, radyoya açın. Bu şarkı çalıyordu. Yani biliyorum ki milyonlarca kişinin beynine kazınmış bir şarkı. Belki siz de onlardan birisiniz. Ve şimdi de Mustafa Sandal'dan orijinali olan bu şarkıyı Ece Seçkin'in yorumlayışıyla dinliyoruz. Ay'a benzer.

0: Pau, kara kaş gözlerin elmas.
1: Gel güzelim, beni beni yakma. Seni seven kalbi de yırma.
0: Alişan, kadere bak.
1: Kandırıyor beni, kandırıyor. Yalanlarına inandırıyor.
2: En güzel ve en yeni şarkılar gün boyu Metropol FM'de.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size yepyeni bir şarkı çalacağım. Ve bu şarkı sosyal medyada büyük ses getirdi. Sürpriz bir düet olarak çıktı. Son zamanların çok konuşulan kız grubu Manifest, Türkiye popunun süperstarı Ajda Pekkan'la bir araya geldi ve bu şarkıyı yaptı. Böyle usta nesil ve yeni nesil bir araya gelince ortaya hiç beklenmedik kaliteli şeyler çıkabiliyor. Manifest ve Ajda Pekkan'dan Hileli.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün bu sıcak, sıpsıcak pazar gününde size tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size orijinali Tarkan'dan olan ve benim çok sevdiğim bir şarkı çalacağım. Bu şarkı da aslında bir ayrılık şarkısı ve diyor ki şarkıda: Azar coşar deli gönül, bu gözler neler görür, hasret bana göre değil, özlemin içimde yine seni büyütür. Ne güzel diyor. Ve şimdi de Sakiler grubu bu şarkıyı Tarkan'dan almış ve kendi tarzlarında yeniden yorumlamışlar. Sakiler grubundan Kış Güneşi.

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yürüttüğü çalışma sonucu yeri belirlenen kırmızı bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Mersin'in Mezitli ilçesinde yakalandı. Operasyon MIT'in adres tespitinin ardından emniyet birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. Venezuela'da binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin ardından Türkiye'den gönderilen arama kurtarma ekipleri başkent Caracas'a ulaştı. AFAD, UMKE, Türk Kızılayı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden oluşan ekipler tam donanımlı olarak bölgede görev yapacak. Yetkililer çalışmaların 24 saat kesintisiz sürdürüleceğini açıkladı. Özgür Özel Gaziantep'te vatandaşlara seslendi. Partisine yönelik tartışmalara değinen Özel, CHP'nin seçilmiş kadrolar tarafından yönetilmesi gerektiğini vurguladı. Birinci yaptığım partiyi kimseye batırtmam, düşürtmem diyen Özel, Gaziantep'ten iktidar yürüyüşü mesajı verdi. Erdoğan, CHP'deki iç tartışmaların tarafı olmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin kampında CHP'deki iç tartışmaları değerlendirdi. Erdoğan biz bu iç savaşın tarafı değiliz dedi. Başörtüsü tartışmalarına da değinen Erdoğan Türkiye'nin bu meseleyi geride bıraktığını söyledi.

Sevgili dinleyiciler, Metropol FM'desiniz. Alize Rüzgar'ı programını dinliyorsunuz. Şimdi biraz hava durumunu konuşalım istiyorum ben. Çünkü Almanya'da bu son haftada öyle sıcaklıklar, öyle dereceler gördük ki bunu konuşmamak mümkün değil. Bugün bu sabah Alman Meteoroloji Dairesi bir açıklama yaptı. Diyor ki dün 41,5 dereceyle Almanya'nın yeni sıcaklık rekoru kırılmış. Yani böyle tarihi günler geçiriyoruz. Ve merak ediyorum, bu haftayı nasıl geçirdiniz? Sıcağa karşı ne önlemler aldınız? İşe gitmeyen oldu mu? Okula gitmeyen oldu mu? Bunları bana yazarsanız çok sevinirim. Biraz sıcakları konuşalım. Şimdi ben düşündüm ve aklıma şöyle bir durum geldi. Ben aslında İzmir'de doğdum, büyüdüm ve İzmir'de bu sıcaklıklar hani 35, 36, 40, 41... çok normal sıcaklıklar, her yaz yaşadığımız, her yaz gördüğümüz sıcaklıklar. Ve de derdim ki bu haftadan önce, yıllarca ben orada yaşadım, İzmir'de yaşadım, sonuçta bünyem alışkın bu sıcaklıklara. Ama gördüm ki Almanya'da bu sıcaklıklara çıkınca bünyem kaldıramıyor. Yani bence buranın ikliminin bu kadar sıcak olmamasıyla alakalı bu. Ve bir yandan da Almanya'da bu kadar sıcağa göre planlanmamış. Evlerde klima yok, U-Bahn'larda klima yok. Çünkü genelde bence ihtiyaç olmuyor. Bu kadar sıcağa çıkmıyor. WhatsApp hattımız önümde açık. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu sıcakları nasıl geçirdiniz? Yazarsanız çok mutlu olurum. Biraz sıcaklık sohbeti edelim.

Vaya.

Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Mesajlarınızı okuyorum. Hiçbir yere ayrılmayın. Birazdan tarihi Almanya sıcaklıklarını konuşacağız. Ama önce çok güzel bir şarkı çalmak istiyorum size. Hani bazı şarkılar vardır ya, böyle yıllar geçse de ilk günkü gibi kalır. O tadını hiç kaybetmez. İşte onlardan biri geliyor. Barış Manço'nun 1981 yılında çıkardığı Sözüm Meclisten Dışarı albümünün en unutulmaz parçalarından biri Dönence.

0: futboldan anlarım diyorsan o zaman göster kendini. Metropol FM ve Meray Kuruyemiş Dünya Kupası'nın skor kralını arıyor. Almanya maçlarının doğru skorunu tahmin et, çekilişe katıl ve 100 euro değerinde Meray Kuruyemiş hediye paketiyle orijinal Dünya Kupası formasını kazanma şansını yakala. Üstelik her doğru tahmin seni büyük finale bir adım daha yaklaştırıyor. 21 Temmuz'daki büyük çekilişte bir kişi Metropol FM skor kralı seçilecek ve iPhone 17 kazanacak. Hemen katıl, skorunu tahmin et ve sen kazan.
1: 29 Haziran Pazartesi Almanya Paraguay'a karşı maç skorunu tahmin et.
0: Instagram sayfamızdaki gönderiye yaz ve kazan. Detaylar için Metropol FM canlı yayınlarını, internet sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutma. Metropol FM Skor Kralı Meray Kuruyemiş'in katkılarıyla sizlerle. İçi taze, dışı taptaze, yenilenen paketleriyle Meray Kuruyemiş.

Hanımlar, beyler, Almanya'da sıcakları konuşuyoruz. Size sordum, dedim nasıl geçirdiniz bu haftayı, neler yapıyorsunuz? Mannheim'dan bir dinleyicim Ahmet Bey yazmış. Diyor ki, ben Şanlıurfa'da yaşadım ama böyle bir sıcaklık görmedim. Ve başka bir dinleyicim Mehmet Bey yazmış. Mehmet Bey de şu an ailesiyle İzmir'den Berlin'e tatile gelmiş. Ve o da diyor ki, İzmir'in sıcağına can feda. Mehmet Bey, iyi tatiller. Böyle tarihi, sıkıntılı bir haftaya denk gelmiş sizin tatiliniz. Ama yine de umarım en iyi şekilde geçer tatiliniz. Bu kadar sıcak olmasını, sıcağın bu kadar zor olmasını kimse beklemiyordu bence. Ve ben araştırdım bir yandan. Neden Almanya'daki bu hava durumu, hava dereceleri Türkiye'dekinden daha zorlayıcı hissettiriyor diye. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle birincisi tabii ki de kültür farkı. Klima kültürü Almanya'da yok. Almanya buna göre tasarlanmış bir ülke değil. Yani evde yok, U-Bahn'da klima yok, ofiste klima yok. Ve Türkiye'de buna karşılık her yerde klima var. Tüm marketlerde, bakkallarda, otobüslerde. Ve işin şöyle bir komik yanı var. Ben şu an Berlin'de Metropol FM stüdyomuzdayım ve burada tabii ki de klima var. Buz gibi içerisi. Keyfim çok iyi. Çünkü biz Türkler klimayı seviyoruz. Klimasız yapamıyoruz. Başka bir sebebi de var bunun, Almanya'daki sıcaklıkların böyle hissettirmesinin. Almanya'da binaları soğuk kış günlerini düşünerek yapmışlar. Yani binalar ısıyı içeride tutmak için yapılmış. İşte bu yüzden de bu hafta hepimizin evinin içi saunaya döndü. Bir yere ayrılmayın, sıcaklık sohbetlerimize devam edeceğiz.

0: Metropol FM Aktüel Koblenz.
1: Değerli dinleyenler, sıcak hava dalgası nedeniyle Rhine Nehri'nde su sıcaklığı Mainz'da 27,9 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar sıcak suda oksijenin azaldığını ve bunun balıklar için tehlikeli olduğunu belirtiyor. Rheinland-Pfalz Çevre Bakanlığı uyarı seviyesini ikiye çıkardı. Sanayi tesislerinin su kullanımı ve ısı salınımı daha sıkı denetlenecek. Neuhof'un yakınlarındaki bir gölde 30 yaşındaki Mannheimlı bir adam boğularak hayatını kaybetti. Polis adamın arkadaşlarıyla göle gittiğini ancak tek başına yüzdüğünü açıkladı. Kaybolmasının ardından helikopter ve botlarla arama yapıldı. Kurtarılan adam hayata döndürülemedi. Wiesbaden'da bir yaşlı kadını 245 bin euro dolandırmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli hakkında dava açıldı. Savcılığa göre zanlı yurt dışından yönetilen bir dolandırıcılık çetesinin Almanya'daki lojistik sorumlusuydu. Çetenin toplamda 680 bin euro ele geçirdiği öne sürülüyor. Değerli dinleyenler, gelişmelerle birlikte olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Hanımlar, beyler, Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün Almanya'daki sıcaklıkları konuşuyorduk. Ve bir dinleyicim Sabri Bey bana Berlin'den bir video yollamış. Prenzlauberg'de Mauerpark'ın orada şu an anlık olarak bir asfalt eriyor. Ve Sabri Bey bana anlık haber verdi. Ben de buradan size canlı bildiriyorum. Asfalt eriyor. Yani arabalarınıza dikkat edin. Terliklerinizle, sandaletlerinizle asfalta basıyorsanız dikkat edin. Bu sıcaklıkları asfalt bile kaldıramıyor. Ve başka bir dinleyicim Vesile Hanım da yazmış. O da diyor ki, evde perdeleri çektik, ventilatörü açtık, kapatamıyoruz. Bunu ben de bu hafta yapmak istedim ve iki farklı Baumarkt'a gittim bu hafta ventilatör almak için. Ve ikisinde de yoktu, stoklar bitmiş, yarın gel dediler ama yarın da gitmedim çok sıcak olduğu için. En son bir tane yelpaze aldım, düşük bütçeli, böyle onu sallıyorum. Ve bir yandan da şunu düşündüm artık. Biz herhalde insanlık olarak iklimin dengesini bozduk. Yani bozuldu, bunu reddetmenin bir anlamı yok gibi. Ve ileride muhtemelen bundan bir 10-20 yıl sonra belki böyle sıcak hava dalgaları geldiğinde bunlara karşı ciddi ciddi hazırlanmamız gerekecek bence. Belki su depolamamız gerekecek, belki enerji depolamamız gerekecek. İklim krizini böyle yaşamamız gerekecek diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Bir yere ayrılmayın, sohbete devam edeceğiz.

0: Metropol FM dinlemeye devam et. Metropol FM, senin radyon.
1: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. Metropol FM.
2: Hanımlar, beyler, Alize Rüzgar'ı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi size çalacağım şarkı 2006 yılından ve Türk pop müziğinin bence en efsane şarkılarından biri. Hande Yener'den bir şarkı. Diyor ki Hande bu şarkıda, aşkın ateşi yakarmış ateşi, duydunuz mu aşkın ateşini? Ne güzel demiş Hande Yener'den aşkın ateşi.

0: Gazi'nin lezzetiyle futbolun tutkusu Metropol FM'de buluşuyor. Dünya Kupası özel programını size Gazi sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'nda grup maçları sabaha karşı oynanan müsabakalarla tamamlandı. Maçlar sonunda Güney Kore beklenmedik şekilde elendi. İran ise çok dramatik bir vedayla turnuvayı kapattı. Günün öne çıkan maçı Cezayir-Avusturya karşılaşması oldu. Uzatma dakikalarında atılan karşılıklı gollerle maç 3-3 bitti. İki takım da bir sonraki tura atlamayı başardı. Arjantin Ürdün'ü 3-1 ile geçti. Messi son yarım saat oynadı. Maç bitimine 10 dakika kala bir de gol attı. Turnuva gol krallığında 6 gole yükseldi. Tüm dünya kupalarındaki gol sayısı 19 oldu. Günün diğer maçlarında İngiltere Panama'yı 2-0 yenerken Hırvatistan Gana'yı 2-1 mağlup etti. Panama turnuvaya veda etti. Portekiz Kolombiya ile golsüz berabere kaldı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Özbekistan'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez bir sonraki tura çıkmayı başardı. Böylece tüm eşleşmeler de belli oldu. Portekiz Hırvatistan, İspanya Avusturya, Kolombiya Gana maçları eşleşmelerde öne çıkıyor. Turnuva bugün son 32 turundaki ilk maçla devam edecek. Ev sahibi Kanada Güney Afrika ile karşılaşacak. Mücadele saat 21'de başlıyor. Yayıncı ARD. Almanya ise pazartesi günü Paraguay ile karşılaşacak. Bir sonraki turda muhtemel rakibi ise Fransa-İsveç karşılaşmasının galibi olacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır. Herkese iyi seyirler.
0: Gazi birleştirir. Tıpkı futbol gibi. Metropol FM Dünya Kupası özel programını dinlediniz. Tüm milli takımlara başarılar dileriz. Gazi.
2: Sevgili dinleyiciler, Alize Rüzgarı programına devam ediyoruz. Ben de buradan hatırlatmış olayım. Meral Kuruyemiş'le birlikte yaptığımız Skor Kralı yarışmamız şu an oluyor. Buna katılmak için Instagram hesabımızda şu an bir gönderi var. İspanya-Avusturya maçı için skor tahminlerinizi Instagram'daki postumuza yorum olarak bekliyoruz. Şimdi bu saatin son şarkısını çalacağım size. Bu şarkı özgür ruhlu olmayı, kendiniz olmayı anlatan çok enerjik bir şarkı. Türkiye'yi 2004 yılında Eurovision'da temsil etmiş punk rock grubu Athena'dan bir şarkı. Ve Athena bu şarkıyı Frank Sinatra'nın efsane şarkısı My Way'den almışlar. Kendi tarzlarında yorumlayıp bize söylüyorlar. Ben çok seviyorum. Athena'dan Ben Böyleyim.

0: Göz doktoru Levent Kanal sunar. Metropol FM, Dünya Kupası'nda günün maçları.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. 28 Haziran Pazar günü son 32 turu maçlarına geçiyoruz. İlk maç Güney Afrika-Kanada arasında oynanacak. Maç saat 21'de yayıncı ARD. Herkese iyi seyirler.
0: Göz doktoru Levent Kanal'ın sunduğu Metropol FM Dünya Kupası'nda günün maçlarını dinlediniz. Maçın da hayatın da keyfini gözlüksüz çıkarın. Lazerde de penaltıda da ikinci şansınız yok. Wiesbaden, Köln ve Düsseldorf'ta gözlerinizi Doktor Levent Kanal'a emanet edin.
2: Hanımlar, beyler, Almanya'daki bu sıcaklık dalgasını konuşuyoruz. Mannheim'dan bir dinleyicim İnci Hanım yazmış. Diyor ki İnci Hanım, memleketi Gaziantep'te böyle bir sıcaklık yaşadığını hatırlamıyormuş. Ve diyor ki bir de mesajı yazarken bile telefonum ateş gibi oldu. Böyle bir sıcaklık yaşıyoruz. Ve tekrar söylemiş olayım. Bu sabah Alman Meteoroloji Dairesi bir açıklama yaptı. Dün 41,5 dereceyle Almanya'nın en yüksek sıcaklığına ulaşmışız. Yani böyle tarihi günler geçiriyoruz. Ve bu haberi duyunca ben Türkiye'deki sıcaklık rekoru neymiş diye baktım. Öğrendim. Türkiye'de en sıcak gün 2025 yılında olmuş. 50,5 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde ölçülmüş Türkiye'nin en yüksek sıcaklığı. Bir yere ayrılmayın, sıcaklık sohbetlerimize devam edeceğiz.

Alize Rüzgarı programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Yeni şarkımız Blok 3'ten geliyor. Blok 3 genç bir rap sanatçımız ve gençlerin de çok sevdiği bir rap sanatçımız. Ve belki de bu genç yaşından, enerjisinden aldığı o havayla gitgide başarıya, hızla başarıya ulaştı. Gitgide herkes tarafından sevilmeye başlandı. Ve Blok 3 ile ilgili şöyle bir detay var. Ben çok etkileyici buluyorum bu detayı. Birkaç yıl önce Türkiye Altın Kelebek ödüllerinde Blok 3 en iyi rapçi ödülünü alıyor. Ve ödül konuşması yaparken diyor ki, bana Türkiye'de milyonlarca insan var, sen mi yapacaksın dediler. Vallahi ben yaptım. İşte böyle özgüvenli, kendini tanıyan, kendi değerini bilen bir sanatçımız Blok 3. Şimdi de Blok 3'ten Sebebi Yar dinliyoruz.

Hanımlar beyler, Alize Rüzgarı programını dinliyorsunuz. Ben Alize, bugün sizler için tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarını çalıyorum. Şimdi size Türk pop müziğinin minik serçesi Sezen Aksu'muzdan bir şarkı çalacağım. Ve bu şarkı Sezen Aksu'nun yeni albümünden. Bu albüm geçen ay çıktı. İsmi Biz de Yeniden Başlarız. Ben bu ismi duyduğumda çok etkilendim ve beni bayağı düşündürdü de. Çünkü Sezen Aksu 71 yaşında ve yıllar sürmüş, 50 yıldan uzun sürmüş bir kariyeri var, müzik kariyeri var. Ve bu kadar ustalığının sonrasında hala ismi Biz de Yeniden Başlarız olan, yeniden başlamak üzerine bir albüm yayınlaması, bu konuda şarkılar yazması, şarkılar söylemesi beni çok etkiledi. Bence çok ilham verici bir şey. Ve demek ki Sezen Aksu gibi işimizi sevdiğimizde, yaptığımız şeyi böyle kalbimizle yaptığımızda belli ki yıllar boyunca yapabiliyoruz. Çok etkilendim ben bu albümden. Ve şimdi de albümün en güzel şarkılarından birini çalacağım size. Sezen Aksu'dan Aşk Dansı.

Sezen Aksu'dan Aşk Dansı şarkısını dinledik. Hanımlar, beyler, bugünlük bu pazarlık Alize Rüzgar'ı programının sonuna geldik. Pazar günlerini sizinle birlikte geçirmek, size müzikler seçmek, müzikler çalmak ve sizlerle sohbet etmek benim için çok büyük bir zevk ve çok değerli. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bugün konuştuğumuz bu Almanya'daki sıcak hava dalgası konusundan sonra buradan son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorum, evet, havalar çok sıcak, hepimiz bunaldık, sıkıldık ve tabii ki göle gitmek istiyoruz, nehirlere falan girmek istiyoruz. Eğer bunu yapıyorsak çok dikkat edelim, yüzmemize, etrafımızdaki insanlara dikkat edelim. Çünkü maalesef son günlerde boğulma haberleri gelmeye başladı Almanya'dan. Bu kadar sıcaklık artınca doğal olarak insanlar göllere gidiyor ve böyle bir şey olabiliyor. Yüzmenize, kendinize dikkat edin ve aynı zamanda bol bol su içmeyi unutmayın. Bu sıcakları elimizden gelen en iyi şekilde geçirdik umarım. Haftaya pazar günü daha serin, daha güzel bir anda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Son şarkımız, bu saatin son şarkısı, Bengü'den Sahici.

0: Metropol FM gündemi.
1: Değerli dinleyenler, Almanya ulaşım projelerini hızlandıracak yeni yasayı kabul etti. Düzenleme yol, köprü, demiryolu ve havalimanı projelerinde bürokrasiyi azaltmayı hedefliyor. Muhalefet ise çevre koruma ve vatandaşların itiraz haklarının zarar göreceği uyarısında bulunuyor. Paris'te etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kamusal alanlarda geçici alkol yasağı getirildi. Restoran ve kafeler dışındaki satışlar da pazar sabahına kadar durduruldu. Yetkililer hastanelerin dolu olması nedeniyle alkol kaynaklı acil vakaların azaltılmasını hedefliyor. Kentte sıcaklık 41 dereceye kadar yükseliyor. Venezuela'da meydana gelen yıkıcı depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Ülkede 3200'den fazla kişi yaralandı. Yaklaşık 50 bin kişiden ise hala haber alınamıyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürse de enkaz altında canlı bulunmasına ilişkin umutlar her geçen saat azalıyor. Ankara'da açlık grevindeki özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler 13 günün ardından açlık grevi eylemlerini sonlandırdı. Sendika kararın kamuoyundan gelen çağrılar ve Ankara'daki kısıtlamalar nedeniyle alındığını duyurdu. Öğretmenler çözüm sağlanmazsa Temmuz ortasından sonra eylemleri yeniden Ankara'ya taşıyacaklarını belirtti. Talepler arasında taban maaş ve eşit özlük hakları bulunuyor. Değerli dinleyenler, Metropol FM gündemiyle sizlerle birlikte oldum. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Mikrofonda ben Mustafa Kayabaşı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz...

Canlı bağlantılar, özel yorumlar, son dakika haberleri ve maç atmosferi 24 saat Metropol FM'de. 2026 Dünya Kupası Metropol FM'de dinlenir.

Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden, hiç aralık vermeden seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum diyorum. Söylememem lazım biliyorum ama hoşuma gidiyor.

amacım beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan olur. Seni seviyorum, seni seviyorum.

0: pazar gününden perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.
1: Hasret vuruyor gecenin

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Şu anda en güzel slow şarkıların çalındığı Metropol FM Gece Ekspresi programını dinliyorsunuz.

0: Belki ağlamadım çok.
1: Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

Geceye eşlik edecek en güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde. Pazar gününden Perşembe gününe kadar saat 23'ten itibaren Metropol FM Gece Ekspresi.